kısmı ile nefok mina hamuma limet türkü sana su aksigine bekuma kuma hol dal dine yo linek kısı yo mone siman linesi mone.